Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Yoğun trafikte sürücüler fermuar sistemi oluşturarak acil durum araçlarına koridor açmalıdır. Bu uygulama ambulans ve itfaiyenin olay yerine daha hızlı ulaşmasını sağlar. Trafik sıkışıklığı acil müdahaleyi geciktirebilir. Bu nedenle sürücüler koordineli hareket etmelidir.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da. Dünya.

0: Vay! Bu tavuk aşmış.
1: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
4: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler, hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Reklam.
7: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yeni bir günün, yeni bir haftanın başlangıcından 5 Ekim Pazartesi sabahından herkese günaydın. Aşkın Frekansı Slow Türk'te başlayan yeni güne özel duygularla eşlik edeceğiz. Bugün de ben Didem. Önümüzdeki 4 saat boyunca Slow Türk'te sizlerleyim. Güzel bir gün, mutlu bir sabah dilerim herkese.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 51 kötü, Ankara 56 kötü, İzmir 77 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 62 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 52 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini

Kampanya katılan Akses'ler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor.

0: Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Şarkılar güzel ama daha fazla dayanamıyoruz. Boyner'de Kasım'ı bekleyemeyen sabırsız Ekim başladı. Sen de 15 Ekim tarihine kadar Boyner'e gel. Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse indirim korumalı alışverişle aradaki fark Hopin'e iade. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Reklam.
4: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek yine bu hafta. Bugün yurdun batısında parçalı bulutlu bir gün, doğusunda ise zaman zaman yağmur bekleniyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımına karşı uyarıyor yetkililer. Hafta ortasından sonra sıcaklıkların 1-2 derece yükselmesi tahmin ediliyor. Aklınızda olsun. Günaydın herkese. Bugün

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 2 Ekim Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.17'lik yükselişle 12.270 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.14, euro 55.39'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.538, çeyrek altın 11.088 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

insan doğası gereği hep anlamak, çözmek, kilitli olanları açmak ister. Oysa bazı kilitler birer savunma mekanizmasıdır. İçeridekinin dünyasını koruma biçimidir. Zorla içeriye girmek ne oraya aydınlık getirir ne içeride durana huzur verir. Bu yüzden kilitli kapıları zorlamamak, vazgeçmek değil, sınıra, başkasının dünyasına saygı duymaktır. Ve zaten vakit geldiğinde güneş içeriye girmeye hazır olan o pencereden kendiliğinden sızmaz mı? Sol Türk'te şarkılarla bu sabah yine hayata dair ince ince derin derin düşüncelere dalıyoruz. Günaydın herkese.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Çikolatanın ham maddesi olan kakao çekirdekleri ilk hasat edildiğinde tatları acıdır ve çikolataya benzemez. Kakao çekirdekleri fermente edilir ve bu işlem sonucunda çikolataya kendine has tadını veren kimyasal

kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz

Umarım güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Ekim ayının ilk hafta sonuydu geride kalan. Yazın o peşinden sürükleyen enerjisinden, kalabalığından sonra dışarıda serinleyen hava içerideki küçük mutlulukların kıymetini arttırdı. İçtiğimiz çayların sayısı arttı. Sohbetlerin süresi biraz daha uzadı sanki. Battaniyenin altında kitap okumanın keyfi fazlalaştı. Umarım bu küçük keyifleri sığdırabileceğiniz yerler vardır hayatın içerisinde. Stoltürk'te şarkılar da bu sabah bize bunu söylüyor. Anı iyi değerlendir diyor.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 51 kötü, Ankara 56 kötü, İzmir 77 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 62 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 52 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve Yatsan.com'da.
2: Güzel bir yatsan.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Handikredi'ye girin,

sevgili dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihinde

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

derler bilirsiniz, en ağır hayal kırıklıkları kendini yanında güvende hissettiğin insanlardan gelir. Çünkü yabancıya karşı mesafemizi koruruz ama güvendiğimize tüm kapılarımızı açarız. Nereden incinebileceğimizi bilmesine izin veririz. Bir söz de vardır derler ya, düşman kör nişancıdır ama dost nereden vuracağını bilir. Şarkılar da bugün ilişkileri anlatıyor bize. Bakın ne diyor?

0: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Expertiz.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

güzel, sakin ritimlerle yeni haftayı karşılıyoruz Slow Türk'te. Bugün 5 Ekim Pazartesi. Siz de bu sabaha bizim aracılığımızla günaydın demek isterseniz bize bir mesaj yazmanız yeterli. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 549 659 66 00.

Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların arkasına takılarak ilerlemek yasaktır. Bazı sürücüler bu araçların açtığı boşluktan faydalanmak isteyebilir. Bu davranış hem tehlikeli hem de cezai yaptırımla sonuçlanır. Trafik düzeninin korunması için kurallara uyulmalıdır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Reklam.
2: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günün günaydınları gelmeye başladı. Biz de sahiplerine ulaştıralım. İzmir Ayrancılardan Emre için çalacağız şarkımızı. Güne sizinle güzel başladık. Hava kasvetli ama ruhumuz mutlu olsun diyen Artvin'den Dile'ye içtiği kahvesi bol keyifli olsun dileklerimizle armağan edelim bu şarkıyı. Konya'dan Özgür içinde olacak şarkımız. 549-659-66-00 WhatsApp numaramız. Siz de günaydınlarınızla bize ulaşabilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Çanakkale. Sizi eşsiz doğal varlıkları ve tarih dolu kültürel birikimiyle karşılayan Çanakkale'de birbirinden güzel plajları, koyları ve doğayla iç içe deniziyle yeşil ve mavinin derinliğinde bir yolculuğa hazır olun. Troya Antik Kenti'nin ve şehitliklerin hikayeleriyle büyülenirken Balıkesir ve Çanakkale arasında paylaşılamayan bir doğa olan ve bir zamanlar Afrodit'in bile yaşadığına inanılan Kaz Dağları'nda doğanın sesine kulak verebilirsiniz. Yolculuk esnasında doğal şifalı bitkiler, zeytinyağlar ve sabunları gözden kaçırmayın. Gün batımının şehrin her yerine farklı dokunduğu bu coğrafyada keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası. En güvenli

0: KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana. Reklam.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

haftanın başlangıcı, sevdiğimiz şarkılarla yeni haftaya günaydın demeyi sürdürüyoruz. Herkese mutlu sabahlar. Ebru bizlere ulaşmış. Diyor ki eşler arasındaki sadakat gözün başkasını görmemesi değil, kalbin her gün aynı kişiyi yeniden seçmesidir. Eşi Behzat'a armağan etmiş şarkımızı. Bursa'dan Murat Başaran kendisi için istiyor. Zonguldak'tan Aslı için de çalalım şarkımızı. 549 659 66 00 WhatsApp hattımızdan siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 2 Ekim Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.17'lik yükselişle 12.270 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.14, euro 55.39'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.538, çeyrek altın 11.088 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
6: Çorba aşmış.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler, hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da, o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

Son Türk'te sevdiğimiz şarkılar eşliğinde güne günaydın demeyi sürdürüyoruz. Ankara'dan Tarık Eskişehir'de çok özlediği sevgilisine armağan etmiş. Geyve'deki arkadaşlarım Ceylan'ım ve Esma için olsun demiş Zehra. Afyon'dan Ferdi ve Can için de çalalım bu şarkıyı. 549 659 66 00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Bu tatlı aşmış. Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış. Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

5 Ekim Pazartesi sabahına aşkla eşlik ediyor şarkılarımız. Ferhat'la Şirin Memleketi Amasya'dan Mahmut Kaya tüm emekçilere benden bir şarkı armağan eder misiniz demiş. İzmir Ödemiş'te bir pastane baklava bölümünde bizleri dinliyorlar. Çok lezzetli ürünlerin fotoğraflarını da göndermişler. Ellerinize sağlık. 6 aylık kızım Sare ile sizi hep dinliyoruz diyen Almanya'dan Tuğba için çalalım. Önceden yalnız dinlerdim. Şimdi kızımla dinlemek çok keyifli diyor. Sare'ye annesinden kocaman sevgilerle armağan oluyor bu şarkı. 20 yıl önce ayrılmak zorunda kaldığım İzmir'de yaşayan Tuğba'ya benden bir şarkı armağan eder misin demiş Eser. Sizin için olsun şarkımız. 549 659 66 00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 51 kötü, Ankara 56 kötü, İzmir 77 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 62 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 52 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Slow Türk'te geldik bu sabahın son günaydın mesajlarına. Sparta'dan Anıl ve Özcan için çalacağız bu şarkıyı. Konya'da İpek ailesiyle beraber kahvaltı sofrasında bizi dinliyor. Sizi dinlemek çok keyifli her gün diyor. Adem için de çalacağız bu şarkıyı. Bu sabah mesajlarıyla bize ulaşacağız.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.447 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.16, euro 55.03'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.564, çeyrek altın 11.131 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Petrol Ofisi'nde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Yeni gün, yeni hafta, Ekim ayının ilk pazartesisi. Güzellikler getirsin bize, gönlümüzden geçenler yakın olsun hayatımıza, sevdiklerimize. Güzel bir gün, iyi bir hafta dilerim ben Didem. Zaman bugünlük benim için veda vakti. Birazdan Haluk Sarıtaş sizlerle.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Çanakkale. Sizi eşsiz doğal varlıkları ve tarih dolu kültürel birikimiyle karşılayan Çanakkale'de birbirinden güzel plajları, koyları ve doğayla iç içe deniziyle yeşil ve mavinin derinliğinde bir yolculuğa hazır olun. Troya Antik Kenti'nin ve şehitliklerin hikayeleriyle büyülenirken Balıkesir ve Çanakkale arasında paylaşılamayan bir doğa olan ve bir zamanlar Afrodit'in bile yaşadığına inanılan Kaz Dağları'nda doğanın sesine kulak verebilirsiniz. Yolculuk esnasında doğal şifalı bitkiler, zeytinyağlar ve sabunları gözden kaçırmayın. Gün batımının şehrin her yerine farklı dokunduğu bu coğrafyada keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: Reklam. 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertise.
7: Hayallerin

0: Yıldız Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.

0: Flow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yalın akşamüstüyle radyonuzdaydı. Slow Türk'ten, aşkın frekansından herkese merhabalar. Günaydın. Yepyeni bir haftaya başladık. Hepimiz için güzel geçsin. Haluk Sarıtaş ben. Yaklaşık 4 saat boyunca en sevdiğiniz en romantik şarkılarla yine yanı başınızdayım. Keyif dolu dakikalar herkese.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Aslanlar gerçekten ormanların kralı mıdır? Ormanların kralı olarak bilinseler de aslanların büyük kısmı savanalarda, otlaklarda ve çalılık bölgelerde yaşar. Özellikle de Afrika aslanları. Sadece hayatta kalan son Asya aslanı topluluğu, Hindistan'daki Gir Ulusal Parkı ve yaban hayatı koruma alanındaki ormanlık bir bölgede yaşamlarını sürdürüyor.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

Kartlarda %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann Kart'la her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arası.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kurallarını sunar.
1: Sürücüler acil durum araçlarına yol verirken kavşak ortasında durmamaya dikkat etmelidir. Kavşağın ortasında beklemek trafik akışını tamamen kilitleyebilir. Bu durum acil araçların geçişini zorlaştırır. Güvenli bir noktada durmak en doğru davranıştır.

0: müzik keyfini bölüyoruz ama dayanamadık söylüyoruz. Boyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Sen de 1-9 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, denim ürünlerinde %40'a varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hobine iade. Detaylar Boyner mağazalarında.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Teoman ve Şebnem Ferah iki yabancıyla radyonuzdaydı. Slow Türk'te program sizin istek attığımız devrede 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Çanakkale. Sizi eşsiz doğal varlıkları ve tarih dolu kültürel birikimiyle karşılayan Çanakkale'de birbirinden güzel plajları, koyları ve doğayla iç içe deniziyle yeşil ve mavinin derinliğinde bir yolculuğa hazır olun. Troya Antik Kenti'nin ve şehitliklerin hikayeleriyle büyülenirken Balıkesir ve Çanakkale arasında paylaşılamayan bir doğa olan ve bir zamanlar Afrodit'in bile yaşadığına inanılan Kaz Dağları'nda doğanın sesine kulak verebilirsiniz. Yolculuk esnasında doğal şifalı bitkiler, zeytinyağlar ve sabunları gözden kaçırmayın. Gün batımının şehrin her yerine farklı dokunduğu bu coğrafyada keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenli

0: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
1: Ben dijital arkeolog.
2: Ben iklim mühendisi olacağım.
3: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES.

0: Kalpsiz Serseri Simge radyonuzdaydı. İstek hattımız devreye girdi. Hemen dinliyoruz.
1: Merhaba Haluk Bey.
0: Merhaba.
1: Slav Türk ailesi olarak şöyle bulunacağım. LGS'de üstün başarı göstereceğim inandığım çalışkan kızımız Öykü için Yaşar'dan Kör Bıçak şarkısını çalsanız sevinirim.

0: Yaşar'ın en sevilen slow şarkılarından bir tanesi Kör Bıçak radyonuzdaydı. Sesli mesajlarda bu kez Kayseri'deyiz.
1: Haluk Bey merhabalar, Kayseri'den.
0: Merhaba.
1: Güneşli bir sonbahar gününden herkese selam. İlgiyle takip ettiğimiz bir program. Teşekkür ediyoruz. Var olun, daim olsun inşallah. Gökhan Özen'den Ne Fark Eder şarkısını benim için ve tüm Slow Türk ailesi için çalarsanız çok memnun olurum. Teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz. Şarkı şu an radyonuzda.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 51 kötü, Ankara 56 kötü, İzmir 77 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 62 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 52 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

0: LED'ler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: Saygımdan ve Bengü radyonuzdaydı. Slow Türk'te bakalım sıradaki istek neymiş?
1: Günaydın. Sıla, Acı Bal çalar mısınız? Çok teşekkür ederim Haluk Bey. İyi yayınlar.
0: Ben teşekkür ederim. Geçtiğimiz hafta Cuma günü çıkarmış oldukları yepyeni şarkıları Dedüplüman ve Sıla işbirliği Acı Bal radyonuzda.

0: Yıl 2008, albümle aynı ismi taşıyan şarkıyla karşımıza çıkmıştı ki albümün de en sevilen şarkılarından bir tanesi Sahici ile Deniz Seki radyonuz saygı. Slow Türk'te bir Adana'ya gidelim.
1: İyi günler, ben Adana'dan Gökhan Ocak. Benim için Kayahan'dan Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi şarkısını çalarsanız sevinirim. İyi günler diliyorum, iyi yayınlar.

ne sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardın. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli, hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.447 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.16, euro 55.03'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.564, çeyrek altın 11.131 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde.

0: böyle.
1: Slow Türk'te en sevdiğiniz şarkıları sizler seçmeye devam ediyorsunuz. Bursa'dayız.
2: Merhaba Halit Bey, ben Bursa'dan Murat Başaran. Yalından Akşamüstü şarkısını çalar mısınız? Teşekkür ederim, iyi günler.

0: olmazlara vuruluyorum. Mert Demir, Duygu Edis radyonuzdaydı. 12.53 oldu saatler. Slow Türk'te bakalım dinleyicimiz neler söylemiş.
1: Merhabalar, tünaydın Slow Türk ailesi. Sizi severek dinliyoruz. Seçtiğiniz, bizim için çaldığınız tüm parçalar için teşekkür ederiz. Senle Ben şarkısını sevgili nişanlım Fatih ve benim için istiyorum. 31 Ekim'de düğünümüz var. Bu zor günlerde, stresli, koşturmalı günlerde bizim için armağan ettiğiniz bu şarkı bize ilaç gibi gelecek. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz o zaman biz de ve hemen istek şarkınıza geçiyoruz. Senle Ben, Sinan Güleryüz, Özge Özler radyonuzda.

kırıldık, çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik.

yaşa hep güçlendik bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok da yendik.

0: biz. Sen de ben radyonun sahibi Slow Türk'te Sezen Aksu isteği var.
1: Merhaba, ben Sakarya'dan Fatma. Sizden, Sezen Aksu'dan gidiyorum bütün aşklar yüreğimde adlı şarkıyı çalmanızı rica ediyorum. Teşekkür ederim yayınla.

akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.

Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt.

0: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Hadise ara beni ile radyonuz sağdı. Bir Trabzon'a gidelim.
1: Biz Trabzon'dan Ege tedavi için İstanbul'daydı ama Trabzon'a döndü ve biz bugün kavuştuk. Yine bir aradayız ve benden yine hemen Blok 3'ten kusura bakma istedi. Sizi sabırsızlıkla bekliyordu Haluk Bey. Geldiniz, sesinizi duyar duymaz kusura bakma çalacak dedi. Zahmet olmazsa biz yine Ege ile birlikte sizden kusura bakma şarkısını istiyoruz. Dinleyen herkese gelsin.
0: O zaman biz de hemen çalıyoruz.
2: Sen

0: Slow Türk'te en sevdiğiniz şarkıları sizden seçmeye devam ediyorsunuz. Onlardan bir tanesi.
1: Merhaba Lütfi, İzmir'den sevgiler, selamlar, ben Gül. Sizden Burcu Güneş, Unutma Beni Çiçekleri istiyoruz. Çalarsanız seviniriz. Teşekkürler, kolay gelsin.
0: Rica ederiz. O zaman Burcu Güneş, Slow Türk'te.

Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

geliyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Candan Erçetin Gamsız Hayat'la geride bıraktığımız isimdi Slow Türk'te Ordu'dayız.
1: İyi yayınlar Haluk Bey, Ordu'dan sevgiler. Sizi her zaman severek dinliyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Madrigal'den Dip parçasını tüm sevdiklerime ve tüm Slow Türk ailesine armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar dilerim.

0: Murat Boz, Ebru Gündeş, gün ağırdı radyonuz saydı. Ferhat Göçer isteği var.
1: Merhabalar Halit Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler.
1: Bugün sizden Ferhat Göçer'den Yıllarım Bitti şarkısını istiyorum. Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.

Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.

Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler:

0: kördüm.
1: APO ömrümle Slow Türk Date 13.45 oldu saatler. Aşkı yaşamaya ve yaşatmaya sizlerin mesajlarıyla devam ediyoruz. Ankara'dayız.
2: Merhaba Slow Türk ailesi. İyi yayınlar dilerim Haluk Bey. Ben Ankara'dan İlhami. Sizlerden Gülşen'den Gel Çarem şarkısını çalarsanız çok mutlu oluruz. Saygılar.

0: Funda Arar, Yak Gel radyonuzda ayeti Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor. Bir Müslüm Gürses çalalım.
1: İstanbul'dan Hava Korkut, Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım adlı parçayı istiyorum sizden. İyi haftalar diliyorum herkese, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Kolaylıklar diliyorum. İyi ki varsınız.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Çanakkale. Sizi eşsiz doğal varlıkları ve tarih dolu kültürel birikimiyle karşılayan Çanakkale'de birbirinden güzel plajları, koyları ve doğayla iç içe deniziyle yeşil ve mavinin derinliğinde bir yolculuğa hazır olun. Troya Antik Kenti'nin ve şehitliklerin hikayeleriyle büyülenirken Balıkesir ve Çanakkale arasında paylaşılamayan bir doğa olan ve bir zamanlar Afrodit'in bile yaşadığına inanılan Kaz Dağları'nda doğanın sesine kulak verebilirsiniz. Yolculuk esnasında doğal şifalı bitkiler, zeytinyağlar ve sabunları gözden kaçırmayın. Gün batımının şehrin her yerine farklı dokunduğu bu coğrafyada keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Geçmiş geçmişte Emircan İrek. Radyonuzda ayrı Slow Türk'te Bora Duran isteği var. Dinleyelim.
1: İyi yayınlar Haluk Bey. İstanbul'dan sevgiler. Sizden Bora Duran'dan Döndüm şarkısını rica ediyorum. Şu an çalıştığım iş arkadaşlarıma ve tüm Slow Türk dinleyicilerine gelsin bu şarkı.
0: Son günlerde Slow Türk'te de en çok istek alan şarkılardan bir tanesi. Döndüm'le Bora Duran radyonuzda.

0: kurallarını sunar.
1: Tek yönlü yollarda sürücüler araçlarını mümkün olduğunca yolun sağ tarafına yanaştırmalıdır. Yolun ortasında kalmak geçişi engelleyebilir. Bu nedenle şerit disiplinine dikkat edilmelidir. Yol vermek hızlı ve güvenli şekilde yapılmalıdır.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: Hangi krediye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Sen Orta Yoksun Göksel radyonun saati Slow Türk'te Rafet Erroman isteği var, hemen dinleyelim.
1: Merhaba Slow Türk yayınlar, ben İstanbul'dan Ömer. Bugün sizden istek parçam Rafet Erroman Yalan Şahidim parçası. Çalarsanız çok sevinirim. Tekrar.

0: Yalancı şahidim Rafet Erroman Radyo'nun sahibi Slow Türk'te Sibel Can isteği var.
1: Merhaba Haluk Bey. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Niğde'den Arzu ben.
0: Teşekkürler.
1: Sibel Can'dan kıyamamı Özge için çalarsanız çok sevinirim. Onun doğum günüydü. Doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu seneler olsun inşallah. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar tekrardan.

0: Sibel Can ve APO Kıyamamlı Radyonuz'daydı. Sesli mesajlar devam ediyor.
1: Merhabalar, ben Dilan Murat'tan Tarık. Sıradaki şarkıyı iş arkadaşlarım için istiyorum. Teşekkür ederim.

olsun diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Kaan Taşçı gidişatla radyonuzdaydı. Slow Türk'te gönderdiğiniz bütün sesli mesajlar için çok teşekkür ederiz. Haluk Sarıtaş ben. Artık veda vaktim geldi. Yarın yine aynı saatte 11'de aşkın frekansı Slow Türk'te buluşmak dileğiyle. Mutlu günler hepinize. Hoşça kal Türkiye.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünyadaki 5 okyanusun en küçüğü Arktik Okyanusu'dur. Kuzey Kutup bölgesinde yer alan Arktik Okyanusu birçok takım adayla Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika kıtaları ile çevrilidir. Arktik Okyanusu dünyanın en küçük okyanusu olmasına rağmen yaklaşık 14 milyon kilometre karelik alanıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık 1,5 katı büyüklüğündedir. Arktik Okyanusu boyut olarak küçük olmasının yanı sıra derinlik olarak da en sığ okyanustur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Çanakkale. Sizi eşsiz doğal varlıkları ve tarih dolu kültürel birikimiyle karşılayan Çanakkale'de birbirinden güzel plajları, koyları ve doğayla iç içe deniziyle yeşil ve mavinin derinliğinde bir yolculuğa hazır olun. Troya Antik Kenti'nin ve şehitliklerin hikayeleriyle büyülenirken, Balıkesir ve Çanakkale arasında paylaşılamayan bir doğa olan ve bir zamanlar Afrodit'in bile yaşadığına inanılan Kaz Dağları'nda doğanın sesine kulak verebilirsiniz. Yolculuk esnasında doğal şifalı bitkiler, zeytinyağlar ve sabunları gözden kaçırmayın. Gün batımının şehrin her yerine farklı dokunduğu bu coğrafyada keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Şarkılar güzel ama daha fazla dayanamıyoruz. Boyner'de Kasım'ı bekleyemeyen sabırsız Ekim başladı. Sen de 15 Ekim tarihine kadar Boyner'e gel. Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse indirim korumalı alışverişle aradaki fark Hopin'e iade. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.429 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.15, euro 55.10'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.567, çeyrek altın 11.137 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 51 kötü, Ankara 56 kötü, İzmir 77 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 62 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 52 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertise.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde.

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sabahları. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.429 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.15, euro 55.10'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.567, çeyrek altın 11.137 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Her güzele bir Mindus.
7: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: kurallarını sunar.
1: Sürücüler siren sesini duyduklarında müzik veya diğer ses kaynaklarını azaltmalıdır. Gürültü, acil durum araçlarının fark edilmesini geciktirebilir. Bu durum müdahale süresini uzatır. Trafikte dikkatli olmak hayat kurtarır.

bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com.

0: içerisinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Yamanlar

Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekansları.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Çanakkale. Sizi eşsiz doğal varlıkları ve tarih dolu kültürel birikimiyle karşılayan Çanakkale'de birbirinden güzel plajları, koyları ve doğayla iç içe deniziyle yeşil ve mavinin derinliğinde bir yolculuğa hazır olun. Troya Antik Kenti'nin ve şehitliklerin hikayeleriyle büyülenirken Balıkesir ve Çanakkale arasında paylaşılamayan bir doğa olan ve bir zamanlar Afrodit'in bile yaşadığına inanılan Kaz Dağları'nda doğanın sesine kulak verebilirsiniz. Yolculuk esnasında doğal şifalı bitkiler, zeytinyağlar ve sabunları gözden kaçırmayın. Gün batımının şehrin her yerine farklı dokunduğu bu coğrafyada keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Her güzele bir Mindus.
8: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hmm. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

0: tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Şu şarkı da bitsin diye bekledik ama daha fazla dayanamıyoruz. Hoyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Kozmetik ürünleri hemen bir güzellik yaptı. Sen de 2-15 Ekim tarihlerinde Hoyner'e gel, kozmetik ürünlerinde %25'e varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Hoyner.com.tr'de ve Hoyner mağazalarında.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Çanakkale. Sizi eşsiz doğal varlıkları ve tarih dolu kültürel birikimiyle karşılayan Çanakkale'de birbirinden güzel plajları, koyları ve doğayla iç içe deniziyle yeşil ve mavinin derinliğinde bir yolculuğa hazır olun. Troya Antik Kenti'nin ve şehitliklerin hikayeleriyle büyülenirken Balıkesir ve Çanakkale arasında paylaşılamayan bir doğa olan ve bir zamanlar Afrodit'in bile yaşadığına inanılan Kaz Dağları'nda doğanın sesine kulak verebilirsiniz. Yolculuk esnasında doğal şifalı bitkiler, zeytinyağlar ve sabunları gözden kaçırmayın. Gün batımının şehrin her yerine farklı dokunduğu bu coğrafyada keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

Kampanyaya katılan Akses'ler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arası.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
3: Reklam. Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow Türk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: borçluk hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir. Kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve

0: fazlasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü tüm Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 5 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.42 değer kazancıyla 12.444 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.15, euro 55.14'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.535, çeyrek altın 11.082 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
6: Vay! Bu pasta aşmış.
7: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 51 kötü, Ankara 56 kötü, İzmir 77 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 62 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 52 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Yayalarda acil durum araçlarının geçişine yardımcı olmak zorundadır. Yaya geçidinde bulunan kişiler, geçiş üstünlüğü olan araçları gördüğünde yolu boşaltmalıdır. Bu davranış güvenli geçiş sağlar. Trafik kuralları yayalar için de bağlayıcıdır.

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da. Dünya.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.

0: sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Bu tatlı aşmış.
2: Kreması süt aşmış. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.
4: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yeni bir hafta başladı. Belki geride bıraktığımız haftadan kalan yorgunluklarımız var. Belki de içimizde söyleyemediğimiz birkaç cümle, belki de gerçekleşmesini beklediğimiz güzel hayaller. Ama bugün yepyeni bir sayfa açılıyor. Çünkü hayat bazen en güzel sürprizlerini hiç beklemediğimiz anda karşımıza çıkarır. Bu hafta kalbinizde sevgi, yüzünüzde gülümseme, hayatınızda güzel insanlar olsun. Kırgınlıklarınızın yerini sarılmalar, umutsuzluklarınızın yerini güzel başlangıçlar alsın. Ben Selim Altın, herkese keyifli, mutlu bir pazartesi akşamı ve güzel bir hafta dilerim. Hadi şimdi bir açılış şarkısı.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var, kaybetmek yok.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
5: Ekspertiz. Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin,

Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler:

0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 5 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.42 değer kazancıyla 12.444 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.15, euro 55.14'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.535, çeyrek altın 11.082 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin yol haritası.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik.
5: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Çanakkale. Sizi eşsiz doğal varlıkları ve tarih dolu kültürel birikimiyle karşılayan Çanakkale'de birbirinden güzel plajları, koyları ve doğayla iç içe deniziyle yeşil ve mavinin derinliğinde bir yolculuğa hazır olun. Troya Antik Kenti'nin ve şehitliklerin hikayeleriyle büyülenirken Balıkesir ve Çanakkale arasında paylaşılamayan bir doğa olan ve bir zamanlar Afrodit'in bile yaşadığına inanılan Kaz Dağları'nda doğanın sesine kulak verebilirsiniz. Yolculuk esnasında doğal şifalı bitkiler, zeytinyağlar ve sabunları gözden kaçırmayın. Gün batımının şehrin her yerine farklı dokunduğu bu coğrafyada keyifli yolculuklar.
2: Türkiye'nin yol haritası. En güvenli

0: reklam.
1: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz. Her güzele bir Mendus.
5: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

Bazen mutluluk çok büyük şeylerde saklı değildir. Sabah gelen güzel bir mesajda, sevdiğinin sesini duymakta, bir dostun nasılsın demesinde, hiç beklemediğin bir anda edilen samimi bir gülümsemede saklıdır. Belki bu hafta hayatın bize hatırlatacağı şey tam olarak budur. Hala sevebiliyorsak, hala umut edebiliyorsak her şey için bir ihtimal var demektir. O yüzden bugün kalbinizi biraz daha açık tutun. Belki beklediğiniz o güzel haber düşündüğünüzden daha çok yakındır size. Belki de o çok istediğiniz büyük aşk her an kapınızdadır. Bilemeyiz tabi. İnşallah gönlünüzden ne geçiyorsa karşınızda o olsun diyelim. Ben Selim Altın, 19. saati güzel şarkılarla bitiriyorum. Birazdan yeni saatte tekrardan sizlerleyim.

0: camiasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'da.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yeni haftanın ilk günündeyiz ve biliyor musunuz, hiçbir pazartesi sadece pazartesi değildir. Bazıları için yeni bir başlangıç, bazıları için yeniden denemek, bazıları içinse bu kez güzel olacak deme fırsatıdır. Hayat bazen yoruyor, bazen kırıyor, bazen de hiç beklemediğimiz güzelliklerle ödüllendiriyor bizleri. Ama ne olursa olsun içimizde biraz umut kaldığı sürece hikayenin en güzel kısmı henüz yazılmamış olabilir. Bu hafta sevdiğiniz insanlara sarılın, kalbinizden geçen güzel sözleri ertelemeyin ve kendinize de birazcık şans verin. Güzel bir hafta olsun, kalbinize iyi gelen ne varsa sizlerle olsun diyerek 20. saati açmak istedim. Ben Selim Altın, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz, sizler de yayınıma hoş geldiniz.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde

siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

0: kamu spotu.
1: Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeter.

sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

Hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.

Daha büyük bir yalan söylemedim sana inan.